durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını

0: Türkiye Avaz Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.

0: Ey Dayna, Radyo Gayana.
1: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
2: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Ayç Radyo Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuria Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glas otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
0: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Selamun aleyküm, hürmetli radyo dinleyicileri, aziz kardeşler. Anlatkanınla Türkiye Avazı Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2025 yılı 25. Mayı Düşembe. Hazır Ankara vakti 3'teki saat 1, Ürümçü vakti 3'teki saat 4. Hürmetli radyo dinleyiciler, anlatışlarımız. Her güne Ankara vakti 3'teki saat 1'den 2 geçe, Ürümçü vakti 3'teki saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta, Türksat 3A, Türksat 4A sünni emirahları arkalık tarıklıdı. Anlatışlarımızda radyomuzdan internet sahipsi www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık mı bir vasıtanlığa alaysla. Anlatışlarımızdan tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçen, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geç boğan aralıkta sünni emirah ve internet arkalık anlağılı buldu. Hürmetli radyonluğçular, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle, Türk dünyasının sahne sanatı ve nakş müzik katarlık programı lava bulup, aldığımız ki bir saat boyu içerisinde bilen billi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik.

Radio onluqçı əziz qındaşlar, əmdi xəbərlə anlayışlar, bugünkü mühim xəbərlərimizdən təpsili məzmunlar dövəndikcə, İran dünyaya yadro quralı pidəməslik doğrusu da kapalət berişki təyya. İran Cumhur Reisi Mesud Pezeşkiyan dövlət televiziyası gibi bəgən bayanatı da Tehran'ın yadro quralı işləb çıxırışını hər giz nişallımı qallıqını otur qoydu. Pezeşkiyan xalqıra cəmiyyətkə bu vaxtı toluq kapalət berişki təyyar işgəllikini bildirdi. İran'ın rayonda hər giz mü muqumsuzluq və xatırcəmsizlik yartış tərəbdara məslikini təkidləgən Pezeşkiyan bununla qarmay İsrailiyanın vəziyyətini keskinləşdiriş üçün hər qandaq fürsətdən faydalanıb atqanlıqını və Böyük İsrailiya xiyalının kəndi yürüm atqanlıqını etdi. Pezeşkiyan sözdən axırda İran müzakirə ümkinin dövlətinin şərbi və qururi məsilsi kəgəndə hər giz arqağa yanmaydıqanlıqını təkidlədi. Hürmətlik radiyonluqçılar, Türkiye Ermeniye tömüryol liniyasının içilişini xuşallıq bilan qarşı aldı. Türkiye'nin Ermeniye bilan münasibetlerin normallaştırış müsabısı boyunca alaydı vekili Serdar Kılıç, ahilkele Karız tömüryol liniyasının Ermeniye'nin import-export soğudusu içilişini qarşı aldı. Kılıç bu yeni kademinin Türkiye, Ermeniye, Azerbaycan ve Grozya oturusundaki tört tereplik hemkarlıkını güçlendirip, rayonluk tinçlikka ve mukumluk türkü bulduğallıkını bayan kıldı. Ermeniye Başminister Nikol Paşinyan bu terakiyatının devlet iktidarı için intayın muhimliğini bildirip Türkiye ve Grozya'daki şirketlerine rahmet etti. Paşinyan yine Ermeniye'nin hem de Grozya ve Azerbaycan arkalık Rusya'ya, şundakla Xitay ve Avrupa İttifakı bazarlarına tümür yol arkalık tutuşuş pürsüge erişkenlikini süzgüyle avıkıldı. Hürmetlik radyonlukçular, Türk devletleri alem texnikisi ve sünni idrak sahesinde şirklik kademi taşlamaqda. Türk devletleri teşkilatının Kazakistan'ın Türkistan şehirde ötkülgen gayri resmi başlıkla yığını da yezigilik edin katnaşkışa sünni idraktin digital özgürüş ve alem texnikileri için boğan nurgun sahada ortak kararla makullandı. Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan katnaşka yığında yaşla ve ayallağı yüzlengen ilim, pen, teknika ve matematik terbiyeleş planları mukumlaştırıldı. Yığın diyene azad devletlerinin ortak teknikilik küçü bilen terakki kıldırılgan KUBSAT 12 U namlık nano derecelik ilmi sünni emrahının yeryüzü sınakları bahalandı. Türk Devletler Teşkilatı Bayrağı Aslı tamamlanan bu sünni emrahını bu ilişki de alemge koyup bir iş için hizmetle koyuklaştırıldı. Hürmetlik radyonluğçular, İbrahim Kalın, Türkiye krizisle baş kurulduğun üstellerde söz hukuku gayge aktör gaylandı dedi. Milli İstihbarat İdarisi Başlığı İbrahim Kalın, Türkiye'nin rayonluk bir aktör buluştuğun amr alqıp, xalqaralıq, tokunuşlarını hel kılışta işki çekildiğin devletki aylanğılıkını bildirdi. Kalın, Amerika, İsrailiye ve İran otursuzluk uğruşunun yarışar karakterlik energiye ve iktizat kırsızı aylanğılıkını. Koşkamal, astıdaki Hormuz boğazdan bolsa bir tügün noktası işkellikini etti. Devletin bekhatirlik diktronunu fakat çigralarını kovdaş kılamaz, krizislerini mənbəsi de bir taraf kılış, üstüge kurulganlıkını bayan kıygan kalın, terörsüz Türkiye müsabısının bir devlet siyaset süptü de PKK'nın kural taşlışı ve Irak'ın şimalı da yok kılınışı, yönülüşü de katilik bilen yürgüzlü vatkallıkına layık tekitledi. Hürmetlik radyonluğçular, Hormuz boğazı da parahot katnışı ve Amerika-İran kamal doyle devamlaşmakta. İran İnkılap Muhafizetçil Armiyası ahırda 24 saat de nefit tankerleri ve konteyner parahutlarını öz içine alan 33 Suudi parahutunun Hormuz boğazının bekhater ötkenlikince kaldı. Amerika, İsrailiyanın ortak hücumları bilen başlanan kavuruştunken İran bu stratejilik boğazını takav etken, Amerika Prezidenti Donald Trump olsa İran'a karatkan deniz kamalını küçeytip İran'a çetişlik parahutlarına müdahil kılışka başlayan idi. İran Livan'daki uruş toxtu ceryanında boğazını kısmen açkan bozumu Amerika'nın kamalını davamlaştırdığı allıqını bildiriş sebebi.

0: Аңлаватканыңлар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler. İran dünyaya yadro kuralı bir de emeslikke kapalet bir işkite ya. İran Cumhur Reisi Mesut Pezişkiyan Devlet Haber Agentliği İdna'nın yetkisişçe Tehran'ın yadro kuralı yak rayında mukumsuzluk yaratmak için bu mağalık doğrusu da halkara cemiyet kapalet bir işkite yarışkirlik inece kaldı. Pezişkiyan rayıllık ciddiçilikle esle TL evinin evci aldırıvatkalıkını bildirip İsrailiyane Büyük İsrailiyye tasavvurga ergiş bilinle yapıldı. Bu yana Amerika bilen boğan yekilleşiş yüzünüşüge karamay İran müzakere ümkünün devlet çerpidini herkiz vazgeçmedi kalıkını etti. Amerika Taşkı İşla Ministeri Marco Rubio mu Prezident Donald Trump'ın körsetmüs bilen Hormuz boğazına içişine üzüçüge alan kilişimge yıkılaşkallıklarını ve pat yakında yaşa yakışı haberle kilişim mümkünlükini bildirdi. Hürmetlik radyo anlayışıyla, Kongo Demokratik Cumhuriyeti de Ebola yokun bile yokunlanışılarının sahne yüzünü açtı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti de ilan kılınan resmi dokulatka saslanan da növetteki Ebola yokunu da virüs bile yokunlanışılarının cizimleştirilgelerinin sahne yüzünü işip 11 seyye rayonu tarqalgan. Dünya Seyyye Teşkilatı yukumda az digende 7 kişinin ülkelikini cizimleştirdi ve agahlandırış derecesini intayın yukur seviyeye çıkardı. Seyyye mesulleri bu intayın yukumluk virüsünün tekimi köp tarqalıp getişinin aldın iliş için yukumluğun merkezi boğan İtturi vilayeti de bütün ictimai ve tenerket faaliyetlerini toktat. Afrika kiselliklerini kontrol etmiş merkezi olsa, koşun devletlerini üzücüge alan 10 devletin Ebola kaybıge düçkili vatkallıkını tuttu. Hürmetli radyonlukçular, Trump, İran bilen boğan sohbetler icabı Hormuzdaki kamal davamlışı da dedi. Amerika Prezidenti Donald Trump, Truth Social hesabatı da ilan kıyığa uçurdu da, İran bilen boğan sohbetinin tertiplik ve icabi ilgirli avatkallıkını, lakin kilişim toluk imzalanğına kadar Kamal'ın toluk küçü bilen davamlışıdıkallıkını etti. Trump, Tehran'ın yadro kuralığı erişmesi gereklikini tehditlep, 2015 yıllık kilişimini sabık Prezident Barack Obama devirde tüzülgen noksallık bir kilişim de peyipildi. Nöbetteki müzakirlerinin yadroluk kurallığın işini toluk tosuduğun yakşı ve caidi gelişim bulduğallıkını ilgir sürdü. Bu ceryanda İran'ın yerim resmi teslim haber agentliği olsa, Amerika'nın İran'ın tonultup koyulan mal mülüklerini koyup bir iş meselesi de yenile tosal kulağını çıkarıp atkallıkını haber kıldı. Hürmetli radyonlukçular, Livan Prezidenti İsrailiyanın tamamen çekinişi devletinin aldın kamoymuşu doğru dedi. Livan Prezidenti Yusuf Aoun devletin resmi haber agentliği ANA'ya bergen bayanatında Livan topraklarından İsrailiyanın toluk çekinişini işkaşırışının özgermez bir devlet katliliği kelliğini bildirdi. Aoun İsrailiye bilen irip berilivatkan müzakirlerinin bir teslim bolu şerkitemezlikini, eksice devletin özü topraklarını kogdaş yönelişindeki igilik hukukunu tutturuğu koyuş terişçallık kelliğini tekitledi. Bu bayanatla Livan'da 2000 yılı İsrailiyanın cenubdan çekingenliği hatırlanıp atkan bir vakitte ilan kılındı. April ayından buyan Amerika vasıtçılığında 3 qetim bevasıt sohbet ötkizilgen ve uruş toqtış kelişimi uzartılgan bolsa mı, İsrailiyanın Livan'ın cenubidagi bombardımanları ve kelişimge xilaplık kılış kılmışları yenil davamlaşmakta. Hürmetli radyonluqçılar, Malayziya Gazze etirtti tiplerini üçün İsrailiyaga qarşı xalqara sotqa arz sunudu. Malayziya hükümeti Gazzaga qarab yol alğan yer şarı Samud insani yardım kimi etirdiki paliyatçılarının xalqara sot deniz tabelikide tutqun qılınğanlıqı ve qiynashqa duch kelganlıqı davası bilen İsrailiyani xalqara sot mahkemesige arz qılışqa tayyarlanmaqta. Silangor ştatı başministri Amuriddin Sari Adukatla bütün paket ve ücretlerini toplap boğan denken Kuala Lumpur'un dili musabısını resmi başladıklarını cekalı deyim. Kıpta Töyüz'deki halkaralık faaliyetçi İsrailiye güçlerinin hücumu uçurup nazar etkilini kan edeyim. Amuriddin Malaysiya'nın Palestin davasıgı boğan sadıklıkının davamlaşıdıklarını ve Gazze Kamal Emel'den kaldırılıkça somut 3 kime etirtti bilen küreşini davamlaştırdıklarını sözgüyle

Hürmetli radyoanlıkçılar, endi meşhur Türk halk sanatçılardan Manuş Baba'nın Gül Cemal namlıq eserini diqqətinizə sunuruq.

TRT Uyghurchinin örmetlik ihlasmeldiri. Programımızın bu eptilik sanıda silen adı kıtınlanı, Türkistan zimininin güzel kırgız deşti bayavallarının en çulalık yıldızıga. Öz ruhini sehnilerde nın bir obrazgı beğişlap, epsanıga aylanğan bir senetkarga karatmakçımız. Tehi balı çağlardılı başlayan tiyatr sehnesini nurlandırıp, kırgız tiyatr ve kinoçılıkının hanı şey edip atalgan bakın, Kidik yuva bilen tonuşup çıkınız. İki kısımlık seferimizin bu tuncu bitti de, onun sehdede gevdilengen heyvetlik obrazlarını ve tiyatr bilen ötken hayat hikayesini anlattınız. Kenundak da dıktanla programımızda bolsun. Bakın Kidik yuva 1923 yılı 20 oktyabrda Kırgızistan'ın Çöy Vadisi Karaşlık Tokuldoş hissede mötebar bir aile dünyaya göz açtı. Onun tiyatrı boğan çeksiz iştiyakının urukları tiha balı çağlardılar, öylerdi mihman boğan senetçilerinin paranlarını anlaş bilen terildi. Tiha küçük kızcak vakti da aynı devrinin büyük şahsları aldı da kadnak sehirlengenlikini üzümünde kesleydi. Ben senetkarlarını candan aziz görettim. Dadamın vezip sebebinden senetkarla bizim öyde pat pat konup kalattı. Bir kıtın büyük manasçı Sayakbar Karalaymo'nun üyümüzde tan atkıcı dastan etkini her gez yadımdan çıkmaydı. Meşhur komediye artısı Şarşın Termiçikov'nun tizinin peşinde oturup kolumun alkınını menzim getirip onu şundaklı karap kaptı ben. Barmaklarımın yüzümde kançılık besip ağırtkallıkını mı sezmeptim ben. Sayakbar Karalaymo, benim bu halimni sezgen boz gerek, et sehirallık bilen mundak degen idi. Teheccüd nerdik şöke bir küçük kızcak tan atkıç kımırlamay, gözünü mü yummay, bizni şundak tikilip güzetti. Kelgüsünün sehni hanışı 7 yıllık mektep mağrıbını tamamlagan dinkin, ailesine tuyduğumayı Bişkek'teki yaş tamaşı billa tiyatrı kirdi. Dadısı kızının tiyatr

Çılık kılışıga şiddet bilen karşı çıkıdı. Neticede 14 yaşlık Bakın Candın Aziz Gürdoğan kespin taşlaşkı karar kıldı. Ayrılış iltimasını iziş üçün tiyatrxanıga bağan günü tiyatr rejissori onunla Lope de Vega'nın Kuyun Boluqi namlıq piyasasındaki Laurensiya'nın baş obrazını berdi. Bakın bu rolünü ret kılışkı cüret kılanmaydı. Tuncu koyuluştun ki illa bu yaş kızcak pütkül cumhuriyet boyunca çakmıgan bir çolpan gaylındı. Dadısının gizbidin korkup öyge baranmaydı. Ahir öyge kaytkanda bosoğut gizit okuvatkan dadısını körüdü. Dadısı kızı karap, minip gelip bir bastı mındak soraydı. Bakın, bu yadı mındak izlipdi. Bakın, Kedikova Kuyun Bolqi piyasası da baş rolünü karamet oynap çıktı. Bu sen o. Bakın korkuştun beşini astağın lınştıdı. Dəl şu dakikada dadısı kilip onun pişanisi söydü. Şunun denkin o kızının tənha talantının en radikal muhlislerden bir gaylındı. Senet musabısını dəxe 14 yaşdala başlayan Kedikova akademik tiyatr mağarıpı köymügen bolsun bu. Sahnenin aşkanısı da yitilgen ve aşı devrinin büyük namlarının mektubudun ötüp pişkan idi. Onun için rolunun çok küçük olmadı. O her bir obrazın canlandırış için küçükündüz işlediğin acayip bir emgek süpüdü tonuldu. En şundak samimiyeti ve mesuliyet duygusu dünya ve milli klasik eserlerdeki en kıyın rollarının mu hiç işkilenmeyi onunla amanet kılınışını temilledi. Şu sebepten Kedikova Kırgız sahnesine dünya dramaturgiyasının en tallangan evreşkilerini ilip geldi. O yaratkan obrazla pekat taşkı görünüşü bilenlemez, belki psikikilik çunkurluğu bilen mu çunkur iz kaldı odi. Lope de Vega'nın Laurensiya'sı bilen erkillikni, Shakespeare'nin Desdemona'sı bilen sap sadakatni sahnede gevdilendirgen Kedikova dünya klasik eserlerini Kırgız ruhu bilen kaydın vücuduk geldi odi. Ostrovskis'nin Katerina'sı'dan Tolstoy'un Anna Karenina'nın sıkıcı sözülgen keng dairede her bir obrazını öz medeniyet kazını eğirtip yerlik bir maharet bilen unursal bir tılgaylandı. Senetkar bulup mu Çingiz romanındaki Sida obrazını arkalık uruş ve sadakatinin eğer yükünü anı tıpırak piyasasındaki unutulgusuz tulgunay rolü

Diodo'nun eserdeki Sofiye ve Tokto Bulut özgüç maharet bilen yukarı belliği yetküzdü. Vurulların emmisi bunun senetinin ne kadar çekçigra tonumaydıgallıkının en yarkan paketidir. Tiyatr senetkarları Kıdık Vadın bekme emin etti. O intayın tertiplik bulupla kanmayı, üzümü intizamıga katti boysunduğa nakikatçi idi. Kıdık Va tiyatr hanık kegende etraptın hatta çivinden uçkan evazımı inik anlattı. O tiyatrdaki kalaymıkançılık ve varan çoruğunu esla halıma itti. Tiyatrga huddi bir medeniyet ibadet hanısı karagandek mukaddes bir hürmet bilen muamele kılattı. Septaşlarımı onun bu özgücü karakterini her pürsette tılgılış attı. Mesela usta rejissor Ginnadi Bazarov, teki yolunun beşidi turgan çağlarda aldı da tağdek tuğan bu büyük namının aldı da kandak titirep ketkenlikini. Ama Kıdık Va'nın danalık bile yine gelip korkma, rejissor sen. Hatalık bolsa meni agahlandır, zörür tüpülse eyipligin, dep onunla kandak yol açkallıkını herkes unutuyamaydı. Tiyatrdaki hem adam onunla karap özünü umuşaydı. Onun aşı ehmenişlik, turuşunun arkasındaki analık meherini bilgelikleri için onu ana adep çakırışattı. Ama bu meher şefkat, silkiniş peyda kıldığan bir tertip intizam bilen kol tutuşup bağıttı. Artist Sayra Babu Mirzaliyeva'nın eytkine dek, onun yeni yıkılışının özüyle bir cesaret talep kıldığan işiydi. Tiyatrını bir medeniyet sarıyı edip bildiğin Kıdık Va için sahne mukaddes idi. Oyun damlaşı atkanda sahne arkasının bire piçirlaş avazı anlansa, o ütkür tili bilen intizamını derhal oruna keltür etti. Hatalıkka esla yol koymaydı. Bu estaidillik emniyette sahnedeki şirkinimi yükseldiriş için idi. Halk artısı Asan Kol Asmanov birlikte rolu ağan bir piyası da onun evitiden korkup roluğa zihnini yıkanmayı kağanda Kıdık Va'nın yeni gelip kulkuğu pişirilgan aşı silkiniş karakterlik dersini emişe esteydi. Sahnede ben senin açan emez. Sen canlandırıp atkan obrazdan söygen ayalı ben. Eğer beni şundak küremmisen o kuğunu baş kahraman emez fakat onun kullu bulup kalasın. Bu sözler fakat bir agahlandırışlı emez. Belki şirkini özünün yukarı pellisiki teklif kıygan bir ustunun kol uzutuşuydu. Şunda kılıp bu senetkar yerim eserden artık senet hayatı ceryanında sahnede yüzdün artık obrazı canbegen tesviri bir sahne kanışı buldu. O Kırgız tiyatrı ve kinoçılıkının en yukarı mertebelik için öğretildi. 1970 yılı erişken Sovet İttifakı Halk Artısı unvanından başka yana Kırgızistan Cumhuriyeti Halk Artısı ve Toktugul Satılganov Devlet Mükafatı okşaş en nüfuzluk ordularının sahibi oldu. Kespi hayatının beşidin başlapla hürmet belgesi ordunu okşaş nurgun devlet mükafatları bilen takdirlengen senetkar bu ufukları bilen Kırgız senetinin dünya miqyasındaki vekili ve altın hazine süpütü de tarihe yazıldı. TRT Uyghurçının hürmetli ihlasmenleri. Bu hafta biz Bakın Kıdık Va'nın tiyatr sergüzeşlerine ve sahnedeki efsanevi roluğa şahit bulduk. Aldığımızdaki kısımda onun kinoçuluk müsafesi hakkı toktulumuz. Kayıt görüşkice aman boğaysla. Hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yeri de www.tr

Hürmetli radyo okçular, şimdi bugünkü haberlerimizden kısacık mezmurlarını tekrar alayım. Türkiye, Ermeniye demiryol liniyasının açılışını hoşallıkla karşı aldı. Türk devletleri, alem teknikisi ve sünni idrak sahesinde şiriklik kademi taşlamakta. İbrahim Kalın, Türkiye krizle başkurulduğun üstellerde söz hukukluğu aktör kaylandı dedi. Hormuz Boğaz'da parakut katnışı ve Amerika-İran kanalı doyulu doğumlaşmakta. İran dünyaya yadro kural pide emeslikige kapalet bir işkite ya. Kongo Demokratik Cumhuriyeti de Ebola yukum bilen yukumlanğıçıyla yüzdünü açtı. Trump, İran bilen boğan söhbetle icabı, Hormuz'daki kamal dağımlışıdı dedi. Hürmetli radyoanlıkçılar, yukarıda haberle aldığınla. Hem de bugünkü anlatışlarımız Muşi'ye de ahırlaştı. Evet, yani okşuş vakitte Türkiye, rayon karakterlik yanılıkla ve dünya vaziyetlik münasebetlik en yeni uçurlarına dıktığına sunumuz. Evet ki anlatışımızı görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

Teşebb. Ma o Kütahya'yı Çavdar Hisar, Ayıza Noyi Antik Varuşar ol, İşo Vilag Erşö Töjdi Yerol Besilünk.

Azul Korban Ayızanoi Frig Varoş Volt. O Frig, o Hetitak Utan Anatolia Legri Gib Nipet. O Legendak Hireş Midas Kiraya Akinek Samar Füle Volt İş Minden Amihes Hoza İrt Aranya Valtozot O Frigek Kiraya Volt. O Frigek Hes Samoş Erşuşi Köthetö. Pil Daul, Ök Talaltak Fel O Mayı Bistoş Tü Öşit. O fibulat, vag oyan hang sereket, minta furuya işa cimbalom. Strabon hireş fördrais tudor serint, adob iş land, balamint o fabula nevü allat meşik feltalalui iş o frigek. Hisen o zallat meşik atya ezopuş iş frig volt. O frigek voltak Anatolia elşö ilk serisi, Ök kisitetti gozel şu mozaik kokat iş. De ezekkel o timak kal ki şu bümüş orayın ban mait külön foglal kozung. Aizanoi frik varoş aromayı korban o gabona sölö iş gapyumiat mekgazda godot iş o tirşigen kivüliş hireşi valt. Şok ipletet emeltek es volto varoş fin kora. Akora'yı Bizans'ı idosakban püşpüki köspont volt de o kişo biyekben ezafontos şaga elveset. Ezernosas husonnik ben az Europa'yı utazok figel mitiş felkeltette aizanoyi uyra felfedestik. De saziv telt el ozelşo aşı taşukik meyekşoran Anatolia legyobban femmarat Zeus senteyid Ekstadion sinhas kompleksumot, osnopoş utakat, kit fürdot, agorat, torna çarnukot, viz vezetikeket, nekropolisokat, tartak fel. Akor többinak varoşa, Bergama, Side, iş Efesos, Milto, Parya, Aizanoi, mey ivsazadok, multan iş, uyra, feltarya, finşi git.

0: Gepleyer Türkiye'nin peki radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amriyat Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovozi Radiosa.
12: It Turkiye hangia radioya?
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye önü radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه رادیو دا.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
16: Petersia Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Peki Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Evo İfonetis Türkiye.
16: Oldi Radio Glas Türkiye.
18: Gider Radio Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hini idhaa Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
19: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
16: Oldu Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin dediği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni adala Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Rádio Voz da Turquia.
9: こちらは Turquia no Koe Radio des.
10: Zboruva glasotna Turquia.
11: Efirde Turquia Ovoz Radio.
12: It Turquia Hongia Radio ya.
4: Oldu Radio Glas Turquia.
13: Turquia Öne Radiosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

İran il başı Mesut Pezeşkiyan İran Devlet Televizyonu'nda kün tertibine koğuluşlu bildiriler yasadı. Ul ilinin tutarıksızlık yoklu bulmağın bildirdi. Şuna koramastan İzrail'nin tutarıksızlıkını devam ettiriş için her mümkünlikten faydalanığın hem büyük İzrail hıyalı ortundan kuğuğun eğitti. Biz dünyanı atım tış kuralı ortundan kuğmağımızga şandırıga ezir degen Pezeşkiyan, şuluk vaqtta İran Süyleşü Türkümünün ilinin gırurluğu hem abruyu turunda söz barganda bir koyşanda şigin meyşegin kirige odum yasamayışağın o sızıkladı. Türkiye hem 14 il Somaliland'ın Kudüs'te ilçilik oşu adımın gayipledi. Türkiye Cumhuriyeti Dışkı İşler Ministerliği, Türkiye, Cibuti, İndonezya, Yordanya, Filistin, Katar, Livan, Mavritanya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan'ı, Oman hem Yemen Dışkı İşler Ministerlerinin ortak bildirimini bastırıp çıkardı. Bildirüde tübendeki sözler urnala. Türkiye, Cibuti, İndonezya, Yordanya, Filistin, Katar, Livan, Mavritanya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan'ı, Oman hem Yemen Dışkı İşler Ministerleri güya Somaliland devletinin geulap alınan Kudüs şehrinde güya ilçilik aşı için yasağan kanunsuz ham kabul edilmezlik adımın en kırıs revuşta gayipli. Dışkı İşler Ministerleri şulayık yollap alınan Kudüs şehrinde hukuka karşı vaziyetini teren etüge yönelgen yaki halkara hukuka hem beylenişli Birleşken Milletler Yarışması kararlarına karşı kilgen her türlü struktura yaki tertipke salonu kanunlaştırına maksat etken her türlü bir yaklı adımına keskin revuşta kiri kovuların kabatlılar. Bütün Dünya Etno Sport Birliği tarafından İstanbul'daki Atatürk Aeroportu'nda ayıştırılgan festivalinin son gününde türlü geografiyalardan kilyen sporçular, sanatçılar, hınerçiler, medeniyet işlikleri hem konaklar büyük atmosferde şaraştı. Tradisyon sportlarını hem medeni kıymetlerini kilyeşek bunlarla tapşuru maksatı bilen ayıştırılgan festivalde balalar, yaşlar hem atanalar gün boyu türlü meydanlarda vakit uzdurdu. 8. Etno Sport Medeniyet Festivali kişi uz işin tügelledi. Muhterem tinglovchilar, siz Türkiye Avaza to'lqinlarında so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz.

Allah'tın bizge emri, bes parızdın brevi, mübarek yer Mekke'deki Kabe'di, tavaf bolgan, tagı Arafat degen mübarek orunga barıp, kurmandan bir gün evvel, erteden aksam gaşe, müminlerden berisinin Kudayga ibadet ben, yan kümülden duaları bolgan.

Sosu farz ibadetke, azide at berilgen ziyadası Medine'de Peygamberimiz Muhammed Mustafa'dın aleyhisselam kabrine en meşitine barıp ziyaretten sügümüzdü, körsetü sevap bolgan.

Allah'tın emirleri mınlagan hikmetben tolgan. Acı degen parızdın hem, neşe hikmetlerinden bir kesegi nav bolgan.

Her kim sosu mübarek orunlarga baralsa, köp şerefli ibadet bolgan sosu acimen ullu makamlarga ozgan.

Acidin bağısı üşüğün eğer bir misal verilse, padşahın has gününde bayram etken vakıtta bir asker başçılarman sosunlarga kosulup, padşahın er kimge etken iyiliklerine sosu asker em yetken.

Bir acı aynı solay, halktan birev bolsa tağı, mertebeler ötüp ketken mübarek bir velidey, dünya tögörögünün uldu Rabbı aldına, yaratuşu kudayına kötörülüp tağat kılgan. Nav kudayım yalgızca benim Rabbim tuğul eken, so dünyanın er yakında yaşagan ademlerdin, bersin Rabbı eken de kudaydaki ululukka yüregümün kötörülgen.

Bir basına kalmay turup, müminlermen barabar, aralarına kosul ganga, so barabarlı sebebimen, imanına kuvat kelgen. Özü yalgız kalma ganga, yamagat tagatından sosu em, nasip algan.

Sosu acı ibadeti inangan er Müslümanga bir mübarek aşkış bolup közümlen könlünü bek köp maneler aşkan aldın sonun

Kalbinde Rabbimizin bek ullu azamatı körülgen. Ne gedese milyon nagan Müslümandın bara barşa, yalbarganın körgön sebep, insanlardın bılayına yalbarganı bir kuday, elbet üykön Rabb olgan, deb imanı berkigen.

Ziyadası so ibadet, ereklerdi köstörgön dürbün bolup acige, yaratuşu hak raptın, Allah bolgan mertebede etkeni sonsuz istin, bir kesegini anlavga, kalbinde yol aşkan.

Başka söz ben aytılsa, Hakk'ın azamatından, acideki milyonlagan insanlardan kulluğundan, sosu mümin ise kabıp, kayde yüküm Rabka, kulluk etkenin bilgen.

Hacı'daki nişanlarman, Kabe, Arapat, Minaman, Müzdelife, Safa, Merve, Tagı, Şeytan, Taslavman, kalbine em hayalına, Ketken sayın kengeygen, Tagat, kulluk manesinden, Köp tögörükler aşılgan. Allah'tın azamatı, sosu mümin könlünde, katın katın kötörülüp, Rabbına biraz taga yuğuklukka barganışın, bari işinde tuğgan istilik ben hararet, esine kelgen ayret, yüreğini bilegen sosu Rab'takı eybet, Allah yükön, Allah yükön, erzattan taga yükön, manelerine kelgen, Allahu Ekber sözümen, tınış bolup yatıskan.

Tağı başka allermen aşılgan su mertebeler Allahu Ekber sözümen alemge ilan etilgen. Ene sosu hikmet ben Allahu Ekber degen söz azide em yamagat ban kılıngan namazlarda kayta kayta aytılgan. Rabbimizdin bizlerden tilegeni yamagat ban ibadetin hakikatı su azide begyükön tağı ullu kebimen tapmanemen körülgen.

aciden başka sosu ulu maneler, türlü türlü derecede bayram namazlarında, em yamgır namazında, künmen ay tutulganda kılıngan namazlarda, em yamagatman kılıngan vakıt namazlarında, müminler din yayılsıp etkenleri er ibadette, körülgön em yaşangan. Sağlıkman kalınız.

zaman durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
12: خصومه ترکیه ای داینه رادیو گیانه.
13: Keterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
14: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
16: Говорит Голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
0: İni Adela

0: Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este es Radio Voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glas otna Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.